Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe terk ettim.

De bizde, anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok bizde.

De bizde, anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde, Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde, Yıldız Efendi. Yok bizde, yok.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları.

Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. cennetinle senin.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak dön.

bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah, inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, tarihin bu sabahtan itibaren başladığını söylemek ne kadar gülünç bir şeydir. Dünü olmayan bugünü konuşamayız. Bu mevsim kış mevsimi ise öncesi yazdı bunun. Yazın yokluğunu söylemek, ondan sonraki kışı da yok saymaktır. Kış yoksa bahar da yoktur. Ümmeti Muhammed'in bugünkü mevcut durumunu, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, Müslümanlığa ait olan şeyleri bugün başlamış gibi görmek hiçbir şey bilmemektir. Bugün bütün tahribata rağmen bu topraklarda okunan on binlerce ezan, bir günde okunan on binlerce ezan, İslamiyet namına yetişmiş heyecanlı bir nesil, Ramazanından bayramına kadar akşam sabah okunan Kur'an, İslam olarak bugün gelinmiş bulunan nokta bu sabah 7'den itibaren başlamış değildir. Bunu iddia edemez hiç kimse. Geçen sene de başlamadı. Bir gencin kendisiyle ilgili başlangıcı doğumundan itibaren başlatması bile yanlıştır. Ben insan olarak hayatımı anlatacaksam en azından annemin babamın nikahlanmasından başlamam lazım. Daha da geri giderim. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah hala çöken komünizmden daha büyük tehlike görülecek noktadayız. Elhamdülillah. Gücü olmayan bir şey tehlike görülmez. Allah'a hamdolsun. Bütün sıkıntılara rağmen, dertlere rağmen ortada inkar edilemez bir gerçek var. Yahudinin tankları gençliğinden beri felç yaşamış bir ihtiyarı bile ezemedi, Allah'a hamdolsun. 19 sene Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı. Ezanın sesini gür yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Elif cüzüne tutan hapse atıldı. Kur'an bu ülkede basmaya yetiştirilemez bir kitap oldu. 2005 yılında İstanbul'da Kur'an-ı Kerim kara borsaya düşecek hale geldi. Yayın evleri istedikleri fiyattan sattılar. Hala futbolcuların putlaştırıldığı bir dönemde bile Muhammed ismi, Ali ismi, Ömer ismi, Osman ismi en meşhur futbolcunun isminden daha fazla çocuklara veriliyor. İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Sıkıntısız bir dönemi zaten yoktu İslam'ın. Sıkıntıdan şikayet etmiyoruz. Biraz önce okunan ayetlerde Allah-u Teala baştan söylüyor. Sizi malınızla, çocuklarınızla, tahılla, meyvelerle sınayacağız diyor. Yok öyle şey. Canınızda da sınayacağız. Bugün gelinen nokta

Allah'ın izniyle muhteşem bir noktadır. Kanuni'nin Viyana kapılarından geri geldiği günden sonra bugün gelinen nokta, tekrar ediyorum, Kanuni'nin Viyana'ya gittiği yıldan çok daha yüksektir. Çünkü Kanuni duraklama dönemidir. Bugün İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Artık İslam'ın yükselişini tanklarıyla ve diğer kalemli silahlarıyla önleyemeyeceklerini anladıkları için İslam'la barışık bir odada yaşayalım diye teklif etmek zorunda kaldılar. Küfür komünizmiyle, kapitalizmiyle, faşizmiyle İslam'ı yok edemediği için münafıklığa tevessül etmek zorunda kalmıştır. İkiyüzlülük yapma ihtiyacı hisseden mağlubiyetini kabul etmiştir. İslam'ın önünde İslam da cicidir, micidir demek zorunda kalıyorlarsa, bu yakın geleceklerini, belki 50 sene sonra da olsa geleceklerini gördükleri içindir. Ancak kardeşler, İslam ve Müslümanlar bu yükseliş gününe gelinceye kadar bir hazıra konmadılar. Konuşması bile bugün yürekleri ürpetecek büyük bir acılı dönem geçirildi. Müslümanların Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra, Osmanlı Hilafet Devleti'nin çökmesinden sonra yaşanan fetret dönemi, ki hala o fetret döneminin farklı boyutlarını şu anda yaşıyoruz. O fetret dönemi Müslümanların maddeyle, rakamla ölçülemeyecek kadar ağır bedeller ödedikleri bir dönemdir. Evinde sadece elif cüzü bulunduğu için zincirlenip götürüldükten sonra 30 sene 40 sene bulunmayan binlerce insan var. Selamun aleyküm Arapça dediği için, kendi balkonunda Allahu Ekber diyerek ezan okuduğu için imha edilmiş aileler var. Eğer o zamanki bu zulmü yapanlar bugün Irak'ı kana bulayanların elindeki silaha sahip olsalar, bir nesli kökten imha etmişlerdi herhalde. Allah'tan öyle imkanları yoktu da, zulüm 1000 kişiyle, 10.000 kişiyle, 20.000 kişiyle yarıda kaldı. Veya beceremediler, Allah becerttirmedi. Biz fetret dönemimizde, yani kopukluk dönemimizde Müslümanlar olarak bugünkü Irak'ın şu kadarı bu kadarı demem zor olan büyük bir zulüm dönemi geçirdik. Bugün Irak'ta elinde silah bulunurken yakalanana işkence yapılıyor. Yarın silah kullanması muhtemel insana işkence yapılıyor. Biz bu topraklarda geçmiş asrın başlarında eli silah tutan değil, kitap yazan değil, konferans veren değil, 2 sene sonra, 5 sene sonra İslam'ın şartlarını öğretebilir birisine bu. Abdest tarif edebilir diye zannedilenlerin bile kaldırıldığı bir dönem geçirdik. Bugün İslam'ın bu ayağa kalkmış gibi duran, arzu ettiğimiz gibi olmasa bile, Allah'ın murad ettiği gibi olmasa bile, yaklaşık olarak bir huzur veren, en azından küfrü ürkütecek kadar olan bu İslami yükselişi bedava bulmadığımız gibi, ödediğimiz bedeller, Müslümanlar olarak ödediğimiz bedeller de 3-5 ile ölçülecek bedeller değildir kardeşler. Müthiş bir dönem geçirilmiştir. İnsanların Firavun dönemi gibi hanımlarıyla baş başa kalmaya korktukları dönem geçirilmiştir. Firavun dönemi gibi kimsenin kimseye merhamet etmeye cesaret edemediği dönemler geçirilmiştir. Bir de bunun yanında onların bu vahşi, Allah'ın rahmetinden uzak ve lanete müstahak tutumları yüzünden, bereket de kalktı yeryüzünden, insanlar silah ve kurumuş toprakla baş başa kaldılar.
bereketsiz, hayvanların bile yiyecek ot bulamadıkları bir kıtlık dönemi geçirildi. 1950'den sonra Müslümanların feryadı figanı ile arşa yükselen ve gayretullahı harekete getiren dualarıyla Adnan Menderes'in başkanlığında bir yeni dönem başlatıldı. Toprakta ot vermeye başladı bu sefer. Denizlerden hamsi istavrit çıkmaya başladı. 1950'ye kadar oltasını atan denizden bir istavrit bile çıkaramadığı kıtlık yılları geçirildi. Herkes anladı ki bu Allah'ın kitabına ve Kur'an'a yapılan, ezana yapılan ve İslam'ın mukaddesatına yapılan bu saldırıları Allah cezalandırıyor. Bu işlemi yapanlar, bu cürete tevessül edenler yönetimden uzaklaşınca Allah-u Teala toprağa da bereket verdi, denizlere de bolluk verdi. İnsanlar su gördüler, ekmek gördüler. Birbirlerine selam verip ziyaret edecek, çocuklarına bir don gömlek alacak kadar bir rahatlık gördüler. Bu ülkede arkadaşlar ezanın okutulmadığı, Allahu Ekber demenin yasak olduğu yıllarda insanlar cenazelerini gömecek kefen bile bulamadılar. Yaşlı insanların entarileri, gömlekleri kefen yapıldı ihtiyarlara, ölen insanlara. Böyle bir kıtlık, böyle bir afet dönemi hem Allah'ın rahmetinden uzak hem de Allah'ın dinine düşmanlığı olan bir nesil yüzünden, bir kadro yüzünden Allah-u Teala insanlara rahmetini uzak tuttu. Toprak bile cimrileşti, deniz bile kurudu. Böyle bir dönem geçirildi. Bu dönem kardeşler, elhamdülillah son yıllarda yazılır konuşulur olmaya başlandı. Bir zamanlar böyle bir dönemi konuşmak bile suçtu. Şimdi bu dönemin faillerinin hayranları bile evet öyle bir şeyler oldu demek zorunda kaldılar. Kardeşler, o döneme ait ümmeti Muhammed'in acıklı hatıralarından biri de Muhammed Atıf Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Meclisimize bereket gelsin. İnşallah şehadetinin bereketi, feyzi üzerimizde bulunsun diye bugün geçmişimize sahip çıkmak ve ümmet adına ipte, daracıkta sallandırılanların hatırasına saygı göstermek bakımından bugünkü sohbetimizi İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi'nin adı üzerinden yapacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim arkadaşlar. İskilipli Atıf Hoca Efendi, İskilip'in bir köyünde doğup İstanbul'a gelmiş ve artık onu imha etmezlerse yeni dönem kurulamaz denecek çapta birisi değil aslında. Yüzlerce kitap yazmış birisi değil. Yazdığı kitap Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretlerinin onda biri gücünde tesirli bir kitapta değil. Sünen-i Ebu Davud'daki bir hadisi şerifin 32 sayfalık şerhini yapmış. Herhangi bir mesela 30 Aralık'tan önceki Cuma hutbesinde Diyanet'in hazırlattığı Diyanet hutbesinde o hadis-i şerifin açıklaması vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerdi. İskilipli Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh büyük bir adam, büyük bir deha, bulunmaz, yarın muhakkak devrim yapar denecek bir adam değildi. Bunu net bilmemiz lazım. Ancak 50 yaşlarında bir hoca efendi İstanbul'da yıldızı parlıyor. Etrafında feyizli dersler oluyor. Asacak ve geride kalan Müslümanlara ders verecek çapta asılması işe yarayacak bir adam bulamadıkları için İskilipli Atıf Hoca'yı astılar. Bu da neyi gösteriyor? İskilipli Atıf Hoca suçlu olduğu için asılmadı. Onların kanununa göre bile, hani bize göre zaten masum, ama asanların kanununa göre bile suçlu olduğu için asılmadı. Ders vermek için asıldı. İri postlu işe yarar bir onu buldular. Dolayısıyla İskilipli Atıf'ın asıldığı dar ağacında İslam vardı. İskilipli Atıf Hoca değil. Cinayet onun itikadı üzerinden yapıldı. Savcı
o mahkemenin savcısı bunu cezalandıralım diye getirdiği suçluya 3 yıl kürek cezası uygun görüyorum demiş hakime. Savcı. İddia makamı o zaten. Ama hakim 3 yıl kürek cezası verelim diye savcının istekte bulunduğu sanığa idam cezası veriyor. Bu nedenle İskilipli Atıf Hoca Efendi filan kanuna muhalefetten değil, bize gelinceye kadar aman sesini çıkarma diye hocalara nasihat edilsin diye asıldı. Gözdağıydı bu. Ürkütmeydi. Bunun için 3 tane Müslüman Kur'an okumak üzere bile onlarca yıl bir araya gelemediler. Sadece İskilipli Atıf Hoca'ya verilmedi bu gözdağı ama büyük çapta, ses getirecek çapta İskilipli Atıf Hoca Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Biraz sonra göreceğiz. Ne İskilipli delikanlılar gitti. Ne zulümler yapıldı. 100 kişi 500 kişi değil ki. Ve İskilipli Atıf Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabına kadar bu topraklarda asılmış olduğundan da bir Allah kulunun haberi olmadı. 1926'da asıldı. Necip Fazıl 70'te Son Devrin Din Mazlumlarını yazdı. Bir 30 yıla yakın zaman Müslümanlar adını bile anamadılar İskilipli Atıf Hoca'nın. Çünkü İskilipli Atıf Hoca hilafet mekanizmasından, yani Müslümanların birliğini temsil eden hilafet mekanizmasından ayakta kalmış tek insandı. Onun imha edilmesiyle beraber İslam'ı temsil gücü olan herhangi bir fakih, alim, kari bir Allah kulu da ayakta kalmamış olacaktı. Nitekim bırakmadılar da. İskilipli Atıf Hoca'nın talebeleri de dahil, onunla beraber ders okumuş insanlar da dahil, gidip de ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında biz ehli tarikız zaten, bu adam İbn-i Teymiyeci dediler. Ehli tarik olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran hocalar bile desteklemediler. Ama İskilipli Atıf ne zaman büyüdü biliyor musunuz? Ya özür dilerim, ben ne bileyim bunun suç olduğunu deseydi dışarı salınacaktı. Ben özürlük bir iş yapmadım, Allah'ın şeriatını yazdım dedi. O gün kıyamete kadar ümmeti Muhammed Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin diye ayet okudukça bir delikanlı İskilipli'yi hatırlayacak hale geldi. Nasıl Seyyid Kutub'a bir özür dile, basın görsün senin özür dilediğini, asmayalım seni dediklerinde, bir mümin bir münafıktan özür dilemez diyerek kıyamete kadar müminlerin gönlüne girdi. Aynı şeyi İskilipli Atıf Hoca ondan 30 sene önce yaptı. Rahmetullahi aleyh. Bugün arkadaşlar bir gerçeği artık zihnimize yerleştirmemiz lazım. İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şapka kanununa aykırıydı. Bunun için asılmadı. Onlar da biliyorlardı ki böyle bir suç yok. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür katlasanız 28 sayfa yapar zaten. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür kadar iddia edilen kitap. Ve içerisinde 20'ye yakın hadis-i şerif var zaten. Besmelesi, hamdelesi derken bütünü 4 satırlık bir yazıya takıldılar. Kanun çıkmadan 1,5 sene önce yazılmış bir kitap. Yazılırken o zamanki Maarif Bakanlığı'ndan izin alınmış. İstanbul Valiliği bu kitabı değerli yazdınız diye ödül vermiş. Böyle bir kitap için devletin, ama bahsettiğim, yani bu kitap çıktığı zaman hilafet değil, yine Cumhuriyet dönemindeki bakanlık ödül vermiş buna. Cumhuriyet valisi bu kitaba ödül vermiş. Böyle bir kitaptan dolayı bir hoca efendi asılması söz konusu olmaz. İskilipli Atıf asılmadı. Fıkıh ilminin son halkasını astılar. Böylece Fransa'nın medeni hukukuna geçiş kolaylaştırıldı. Çünkü İskilipli Atıf belli başlı konularla ilgileniyordu. Bunlardan bir tanesi alkol yaygınlaşması, öbürü tesettür, öbürü batı taklitçiliği. O zamanki adıyla Frank taklitçiliği.
Dikkat edin, bugün de ümmetin önündeki engeller bunlar. Batı taklitçiliği, tesettür, kadınların tesettürü ve içki, alkol. Hoca Efendi'nin yazdığı kitapların temelinde bunlar var. Bu konularla ilgilenmiş. Hoca Efendi kökten toplumcu bir adam. Toplumuyla uğraşıyor. Kaliteli bir isim seçtiler. O ismin etrafında fırtınalar koparttılar. Bir hoca efendi hayatında bir karınca ezmemiş. Nazik, enderun kaliteli bir insan zincirlerle bağlanıp Giresun'a gönderildi. Kelepçelenip İstanbul'a geri getirildi. Kelepçelenip Ankara'ya gönderildi. Mahkemeler aylarca sürdü. Nedir itham ettikleri? Savcı da bilmez, hakim de bilmez, sonunda idam edilsin dediler. Biz bugün Müslümanlar olarak İskilipli Atıf değil aradığımız. Biz bugün ipe götürülen dinimizi istiyoruz. Fıkhımızı istiyoruz. Adı eğer Atıf hocaysa ayağının altında paspasız. Atıf değil de Mehmet olsaydı gene razıydık. İster Ali olsun, ister Atıf olsun. Onlar neyi kovalıyorlar idiyseler biz de onu arıyoruz. Onlar İskilip'in Toya köyünden gelmiş bir hocayı aramıyorlardı. Bir daha kimsenin ses çıkaramayacağı ders olmaya uygun bir kelle arıyorlardı. O bu zata rastladı rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, bu facia üzerine çok da hoş olmayacak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz bugün İskilipli Atıf hocayı bir Irak olayı kadar, bir trafik kazası kadar gündemimize alamıyorsak, yeni nesil olarak bunu unuttuysak ve bizden sonrakiler unutturduysak, içimde bir ses bana diyor ki o gün uyduruk İstiklal Mahkemelerinde ipe götürülen Atıf Hoca Efendi'nin üzerindeki cinayet kadar ağır bir cinayet bugün İslam'a dava olarak sahip olanların onu unutmuş olmalarıdır. Bu tarihimizden Hazreti Ebubekir'i silmek gibi bir olaydır. Halid İbni Velid'i görmemek gibidir. Sümeyye'yi hatırlamamak gibidir. Bugünlere biz bedava mı geldik? İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam etmem bilmem, tövbeler olsun, bununla ne işim var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeki dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam etmem bilmem, tövbeler olsun, bununla ne işin var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeki dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş. Ve öyle gitmiş. Delikanlı gidiş. 85 yaşında bir ihtiyar da değil. Hayatının baharında sayılacak, en verimli olacak yıllarında. Bugün İslamiyet eğer dik duruyorsa elhamdülillah, yeryüzünün her yerinde Allahu Ekber sesi artık bir daha susturulamayacak kadar yükseldiyse, bu en az 30 sene erken başladıysa bu yükseliş, oradaki dik duruştan dolayıdır. Çünkü o da emsalleri gibi eğilip bükülseydi, hem biz onu bugün hatırlamayacaktık, hem de aha hocalar da böyle demeye gelen yükseliş yapacaklardı, inatlaşacaklardı. Ne yazık ki şapka kanunu diye ortaya çıkardıkları illette Erzurum'un köylerinde gösterilen tepkiyi medreselerde göstermediler İstanbul'da insanlar. Bir İstiklal Mahkemesi dedikleri mahkeme bir asıştı 30 kişi 40 kişi astı. Erzurum'u susturdu. Rize'ye gitti. Rize'yi 3 gün 4 gün salladılar. Ama o Rize'de, Maraş'ta ve Erzurum'daki, Sivas'taki delikanlı tavırları İstanbul'da Müslümanların zekatlarını yiyen hocalar göstermediler. O yüzden İskilipli hoca hocalığın efendisidir. Hocalığın yüz hakkıdır, Allah ondan razı olsun. Alimliğin yüz hakkıdır. Onun için biz bugün o faciaya, o cinayete kurban olarak Atıf Hoca'yı seçenler gibi bugün Atıf Hoca'yı unutmak isteyenleri de suçlu görmek zorundayız. Atıf Hoca'yı unutmuş olmamız demek veya olağan olaylardan bir trafik kazasında ölmüş bir hoca efendi gibi görmemiz demek, bizim geçmişimizi ve bugünlere nasıl geldiğimizi görmezden gelmemiz demektir. Hayır, bu bir saygısızlıktır. İlme, şehadete ve ümmet için ayakta durma yürekliliğine karşı saygısızlıktır. Elbette Atıf Hoca Efendi ile beraber konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Ama buradan en önemli, beni rahatsız eden şeylerden birisini özellikle zikredeceğim. Dedim ya, rahmetli Necip Fazıl'a kadar Atıf Hoca diye kalemine mürekkep akıtan kimse olmadı. Necip Fazıl deli dolu, İslam'a adanmış bir ömrü vardı. Ne cesaret, ne delilik yazdı. Kim bilir ona niceleri demiştir, yapma Necip Bey ya, böyle başımıza bela çıkarma, şimdi bu konuların zamanı değil demişlerdir. O zaman da zamanı değildi bu konuların, şimdi de zamanı değil aslında. Hiçbir zaman zamanı değil. Çünkü asanlar hiçbir zaman Atıf Hoca konuşulsun istemediler. Mahkeme tutanağı bile bırakmadılar gerilerinde. Necip Fazıl çıktı. Son Devrin Din Mazlumları diye bir kitabı vardır. Said Nursi'den Atıf Hoca Efendi ve benzeri Allah'ın davasını bu geçtiğimiz asrın başlarında ayakta tutmaya çalışan ümmetin büyüklerine ait yazdığı bir kitap vardı. Tarihi bir kitap değil, belgesel bir kitaptı diye. Ondan bundan duyduğu şeyleri toparlamış. Daha sonra da burada Hoca Efendi'nin şefaatine kıyamet günü vesile olsun diye özellikle Sadık Albayrak abimizi de anmak zorundayız. O da Atıf Hoca Efendi'yi 75'li yıllardan sonra Necip Fazıl'ın açtığı çığırdan sonra o da gerçekten yani Atıf Hoca Efendi'yi aldı kaldırdı götürdü. Onu da bizi de Allah şefaatine nail eylesin. Burada çok önemli bir puf noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gençlere dedim ki yeni sohbet konumuzun başlığını savunmasını yırtan şehit olarak yazın anons edin dedim. Savunmasını yırtan şehit. O başlığı bu binaya astık. İnternette de onu ilan ettik. Zaten savunmasını yırtan dedin mi internete tık yapıyorsun karşına Atıf Hoca çıkıyor. Savunmasını yırtmakla meşhur olmuş. Bu olayı Necip Fazıl rahmetullahi aleyh o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor. Ve bunu belgeleyemiyor aslında. Birinden duymuş böyle bir hikaye var. Aslı astarı ne kadar var yok onu bilmiyoruz. Olay şöyle. Hoca Efendi'nin yarın idam günü. Bugün mahkemesi için müdafaa hazırlaması lazım. O akşam müdafaasını yazarken hapishanede uyukluyor. Uyuklayınca Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. Hazreti Osman'ın gördüğü bir rüyadır bu. Radıyallahu anh. O da görüyor. Diyor ki Efendimiz ona ne müdafaa hazırlayıp duruyorsun? Ya bize geleceksin nasıl olsa gibi işte. Bu özeti bu olan bir rüya görüyor. O da uyanıp yırtıyor savunmasını. Şimdi İskilip'le Atıf diye sorayım. 100 kişinin 99'unun cevabı budur. Savunmasını yırttı Allah razı olsun. İşte benim de yırtıldığım nokta budur. Kardeşim bu adam savunmasını yırtsa ne olur yırtmasa olur. Ne için astılar bunu? Bu daha büyük bir konu. Savunmasını yırtmak duygusal bir olay. Vay be nasıl yırttı kağıtları. Yırtmadı diyelim savunmasını. Hatırası kıyamete kadar yaşatılması gereken bir mümin değil mi bu? Onun ne için idam edildiği, niye kurban seçildiği yeterli bir sevgi unsuru değil mi? İlla bir duygusallık olacak bir yerde. Hayır kardeşim, o zatın asıldığı sehpa kıyamete kadar çiçek açacak ağaç parçaları olması lazım. O değil mi İslam'ın önü kesilsin diye İslam adına kurban seçildi. Her Müslüman kıyamete kadar bunu hatırlıyor olması lazım. Maalesef böyle bir duygusal, işte bilhassa yaşlıların, böyle rikkat ehli insanların özellikle Allah Allah demek evliyadanmış. Şehadetten büyük evliyalık mı var ya? Seni hilafet adına, İslam adına, Allah'ın dinine sahip çıktığın için asıyoruz diye Yasir'in cinsinden olmayı hak etmiş bir Müslüman. Evliya olsa ne olacak ya? Evliyalık, hangi evliyalık şehadetten değerli? Şehitlikten daha garanti bir velilik var mı? Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş. Ne rüyası kardeşim? Gün ortası şehadetini gördük biz bunun. Sen rüyadan bahsediyorsun. Bu bakış tarzını bu davaya uyarladığımızda kaybeden biz oluyoruz. Lan hep rüya görenlerimi hürmetle anacağız. Diyelim hiç rüya görmedi. Bizim işimiz rüyaya düşmemeli. Ortada 1000 rüyadan daha değerli. Güneş kadar parlak bir gerçek var. Ümmeti Muhammed'in kurbanı bu. Bu ümmetin kurbanı kardeşim. Rüya görseydi ne olacaktı? Görmedi rüya diyelim. Yani Necip Fazıl onu kimden duyduğunu bilmiyoruz. Çünkü o kitapta ben şuradan duydum demek zorunda değil. Zaten onu yazdıktan sonra kaç sene hapis yattı o kitaptan dolayı. Yani Necip Fazıl'ın yani bir de kaynak bulacak hali yoktu bize. Allah razı olsun. Doğru veya eğri önemli değil. O olayı irdelemiyorum ben. O rüyayı nasıl gördü onu irdelemiyorum. Neden kurban seçilmiş olmasını gönüllerimizde taht kurması için yeterli görmüyoruz. Bu bakış tarzı hatalı. Hayır, İskilipli Hoca Efendi öbür tarafın kurban adayı olduğu için, kurban olarak onu seçtikleri için biz Hoca Efendi'yi bağrımıza basarız. Ama kardeşler, Hoca Efendi asıldıktan sonra bir kızı bir hanımı kaldı. Kimse onları bağrına basmadı. Gittiler köylerinde bile duramadılar. Biliyor musunuz? Hoca Efendi'nin kabri bile yok hala. Var da otopark olarak kullanılıyor şimdi. 1954'te burası otopark yapılacak filan diye ilan edilmiş bir askeri mezarlığa koymuşlar onu o zaman. Herkes ölüsünün cesedini almış oradan başka bir mezarlığa götürmüşler. Hoca Efendi'nin mezarına bile sahip çıkan olmamış. Bu da benim içime öyle bir his veriyor ki, demek ki Subhanallah, %100 şehitmiş bu ya. Mezarına bile sahip çıkamamışız da gördüğü rüyayla ilgileniyor sen. Hoca efendi garip, akrabalarının bile tırnakları sökülmüş o idam edildikten sonra, bir daha hakkını hukukunu aramasınlar diye. O tırnakları sökülmüş insanlar da gidip o kabri bile bir daha karıştıramadılar. Allah ondan razı olsun. Mahkeme sürecinde, uyduruk mahkeme tabi, mahkeme diye bir şey yok ortada. Ne sarıklı hoca efendiler, bununla görüşmeye bile yanaşmamışlar, ne olur ne olmaz, tehlikeli adam diye. Ama arkadaşlar, Allah'ın her işinde bir hikmet var. Demek ki ona o zamanki Diyanet Başkanı filan kim, Atıf Efendi merak etme, hep seninle ilgileniriz dese, o da kim bilir başını buşunu eğecek, orada hakimlere filan yağ yakacak, şehadetinin değeri gidecekti. Sonra yine asacaklardı onu, çünkü kafaya kurt bir defa kuzuyu yemeye karar vermiş. İster özür dile, ister elini öp, ister ayağını öp, seni yiyecek kurt. Bu hiç olmasın, hiçbir zillete düşmeden delikanlı bir tavırla kelime-i şehadet okuyarak ve son sözü sorulduğunda zalimlerle mahşer yerinde buluşmak mukadderdir demiş. Randevuya inanıyor. Randevu yerinde görüşeceğiz. Kelime-i şehadeti okuyup Rabbine teslim etmiş ruhunu. Kardeşler, Hoca Efendi İskilip'li Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, bu ümmetin geçmişinde en az Yasir kadar, Sümeyye kadar, Hamza kadar, bunların ayarında biri olmasa bile, vakıa açısından Hamza'nın ciğerinin parçalanışındaki mantık Kel Ali'nin kafasında vardı. Kel Ali vahşiden daha vahşiydi. Vahşi sonra iman etti, ümmeti Muhammed'e en büyük hizmetlerden birini yaparak öldü gitti, şehit olarak öldü. Kel Ali'ye çıldırmaktan başka bir şey düşmedi, geberdi gitti, çıldırarak geberdi. Kel Ali'yi, onu görevlendirenlerden mahkeme, adliye tutanaklarına varıncaya kadar bir Allah kulunun andığı yok. Ben şehitlik kelimesi aklıma veya gözüme takıldıkça Atıf Hoca'yı hatırlamadığım bir günü sayamıyorum. Elhamdülillah. Biz kardeşler, Atıf Hoca Efendi'yi bir sembol olarak görmek zorundayız. Bu İslam'ın hilafetinin, birliğinin, beraberliğinin kaldırıldığı, yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulduğu dönemde eskinin kökünü kesmek için vurulmuş, koparılmış bir kafadır. Bizim gözümüzde bu açıdan değerli. Şimdi elhamdülillah öyle bir döneme geldik. Allah'ın izniyle gün olacak. Menderes'i asanlar daha sonra devlet olarak özür diledikleri gibi, Allah'ın izni ve lütfuyla biz Atıf Hoca Efendi'nin şahsiyeti maneviyesine sahip çıktığımız sürece, inşallah bir gün devlet özrüyle Atıf Hoca Efendi'nin kabri de bulunacak, adı da ihya edilecektir inşallah. Dileriz Allah o günü görüp yüzümüzün güldüğünü de hissetmeyi bize nasip eder İnşallah. Burada kardeşler çok önemli bir husus daha özellikle zikretmek istiyorum. Atıf Hoca Efendi başta söylediğim gibi çok derin ilimleri olan birisi değil. Mesela Ali Haydar Efendi vardır. Bugünkü İsmail Ağa Şeyhi, Allah sıhhatini ziyade eylesin, Mahmut Hoca Efendi'nin şeyhi olan ve Ahıska asıllı, yani Osmanlı topraklarına girmiş çıkmış en ağır alimlerden sırayla sayacak olsak ilk beşe rahat girer. Yani 1000 yıllık Osmanlı Selçuklu ilim dünyasının çok rahat ilk onunda oturacak birisi. Mesela Ali Haydar Efendi ve Atıf Hoca Efendi bir arada anılacak olsa, Atıf Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Ali Haydar Efendi de İstiklal mahkemelerine girdi çıktı. 4 defa idamla yargılandı. Allah lütfetti, onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle dinlediğim bir hatırayı size nakledeceğim. Emin Saraç Hoca Efendi, Ali Haydar Hoca Efendi'nin talebesi, onun fıkıh talebesi. O özellikle hapishane hatıralarından çok söz etmiş. Beraber bulundular bu soruşturma sürecinde. O kadar yani huzurumuz kaçar bu gece. Ben hocamdan dinlediğim şeyleri, çektikleri, hocaların çektiği işkenceleri size anlatsam, yani bu gece huzurlu uyuyamazsınız arkadaşlar. Irak'taki hapishane, Guatemala'da falan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca Efendi'nden duyduğum, ki o da hocasından, yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey, en basiti 3 ay bir odada bunları tutuyorlar. 10 tane, her biri İmam-ı Azam ayarında, o çağda büyük bir alim, Ali Aydar Efendi, Atif Hoca Efendi, bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz yağı tenekesi veriyorlar, abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar. Ve 10 metrekare bir odada 6 kişi kalıyorlar. Aylarca insan pisliğinin bir tenekede durduğunu düşünün. Ve sen hayatında çocuklarının önünde bile paçalarını sıvamamış edepli bir alimsin. Senin gibi 4 tane 5 tane dev bir adamın önünde abdest bozuyorsun. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. Teneke olmadığından değil, tuvalete götürmeyeceklerinden değil. Bir alim en çok nereden rahatsız olur? Necasetten rahatsız olur. En çok nereden? 10 metrekare odada 6 tane insan. Tuvalet yapacaksın. Hadi teneke doldu, boşaldı, neyse. Ulan nasıl, nereye dönecek insanlar? Şalvarını nasıl çıkaracaksın? Cübbeni nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir alimin oradan vurmuşlar. Ben bunu, olayı yaşayan birisi, Emin Saraç Hoca Efendi'yi anlattı, ben ondan hatıralarından dinledim. Ali Adel Efendi Hazretleri, Allah şefaatine ermeyi nail eylesin, bu ümmetin bugüne kadar İslamiyet'i yaşatmasına vesile olan 3-5 insandan bir tanesi, ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle, rahmetullahi aleyh. Hoca Efendi'nin diyor ki kendisi, biz diyor becerdik, sıyrıldık mahkemelerden ama diyor kazanan Atif oldu diyor. Kazanan Atif oldu diyor. O zaman yani bu Atif ne direniyor böyle filan gibi diyesi geliyormuş. Ki yani işte tamam, sen de diyor ki dikkatten kaçtı filan vesaire. Atif Hoca Efendi'nin dik duruşunu ömrünün sonuna kadar hayran olmuş. O da onun yetişmesine vesile oluyor. Yani Atif Hoca Efendi öyle biri ki kendinden büyük alimlere ömrünün sonuna kadar ders olmuş. İbret olmuş. Allah ondan razı olsun. Her halükarda kardeşler, biz bizden önce hata edenleri de dahil Allah için ayakta duran, ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için kendi canını feda edenlere hürmetimizi ölünceye kadar canlı tutmamız lazım. Şefaatlerini umarız Allah'tan. Bizim nasıl geldiğimiz belki belli ama nasıl gideceğimiz belli değil. Arkadaşlar, bir müftü, bir hoca efendi 30 sene 40 sene bir yerde imamlık yapıyor. Çapulcu bir kaymakam geliyor veya işte birisi geliyor. Ona bir şeyi, kafayı takıyor. Bunu sürün buradan diyor. Ay ne yağdanlıklar göreceksin. Ne yalvarmalar. İşte aslında şöyle siyasileri araya koy, müdürleri araya koy. Ben bulunduğu camiden imam olarak bulunduğu camiden tayini çıkmasın diye müftüye Ziraat Bankası müdürünü aracı gönderen adamı bilirim. Şu dünyanın geldiği hale bakın. Yani imam, A camisinde imam, müftü atıyor onu, filan camiye gideceksin diyor. Onun da keyfi bozuluyor tabii o camiye gidersen. Ziraat Bankası faiz çöplüğünün müdürünü müftüye aracı gönderiyor tayinim çıkmasın diye. Atif Hoca da hoca, o dediğim adam da hoca. Sonra buna rağmen müftü onu sürüyor. Bankacı da işe yaramadı. Şeref de gitti, banka da gitti. Atif Hoca da hoca ama. Rahmetullahi aleyh. Ben bu dik duruşundan dolayı Seyyid Kutup'la Atif Hoca Efendi'yi bir türlü gözlerimden silemiyorum. Çok hoca seviyorum, alimleri seviyorum ama bu duruş çok enteresan arkadaşlar. Bu duruş çok enteresan. Hoca Efendi 50 yaşındaydı. Asılmadı da diyelim kaderinde 30 sene daha yaşamak vardı. Ne edecekti ki emekli olup İskilip'e gidecekti? Ne yapacaktı orada? Ne yapacaktı İskilip'te? Şimdi nerede? Mahkemeden kurtulsaydı nerede olacaktı? Mahkemeden kurtulsaydı da nihayet gene ölecekti. Çünkü ecel bir saniye ileri geri gidiyor mu? Gitmiyor. Şerefiyle, haysiyetiyle, ümmetin evladı, Resulullah'ın en şerefli varisi olarak öldü. Öbür türlü yalvarmış, yakarmış, yüz suyu dökmüş, sakalına yazık olmuş, sarığına yazık olmuş bir hoca olarak gidecekti. Şimdi çok daha iyi gitti. Çünkü o 51 yaşında öldü. İdamdan kurtulsa 58 yaşında ölmeyecekti ki, aynı gün gene ölecekti. Mahkemeden dönerken trenin altında kalacaktı, ölecekti. Gene ölecekti. Biz Atif Hoca Efendi'yi bağrımıza basıyoruz. Elhamdülillah. Bir gün Trabzon'a giderken, İlgaz'ı geçtikten sonra Aklıma geçti. Eskiden buralarda İskilip diye bir leva vardı. Bu levaya rastlarsam gireceğim buradan dedim. Meğer iki defa İskilip geçiyormuş. Bir ilk İskilip var, dağ yolu. 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal İskilip yolu varmış. O at arabasıyla da gidilecek kadar kolay bir yol. İlk gördüğüm levadan daldım. Gidip dedim ona rastlar mı rastlarım. Bir Müslümana selam vereyim de sorayım lan bunun köyü nerede filan. Vesaire böyle bilmem. Yani çocukluğumdan beri Necip Fazıl'ın kitabını okuduğumdan beri içimde bir İskilip hayranlığı vardı. İskilipli Hoca Efendi hayranlığı. Neyse yola da tırmandık. 60 kilometre 2 saatte gittim. Gitmez yol yok, orman yolu, patikalar neyse gittik. Az kalsın akşam namazını kaçıracağım. Hemen ilk gördüğüm İskilip'e girer girmez camiye girdim. Baktım Osmanlı camisi. Hemen namazı kıldım. Çıkışta 2-3 tane ihtiyar yastığı bekliyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar da benim arabanın plakasına bakıyorlar. Efendi İstanbul'dan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Buyurun çay içelim dedi. Dedim yok ben Trabzon'a gidiyorum dedim. İskilip'e ziyarete geldim. Kime geldiniz dedi. Buraların bir hocası var dedim. Onu ziyarete geldim dedim. Hangi hocası dedi. Cami hocasını arıyorum zannetti o. Dedim İskilip'li Atif hocayı arıyorum dedim. Mezarına da razıyım, evine de razıyım dedim. Adam durdu. Ulan İstanbullu dedi. Bize İskilip'li mi bıraktınız? Aldınız evladımı astırdınız dedi. Konuşma dedi ya. Atla arabana git dedi. Bir garip oldum. O adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti. Arıyor. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış dedim. Hani çay verecektin bana dedim. Gideceksen git sen dedi. Nereye gideceksen git. Neyse dedim ki yok dedim. Ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim dedim. Gördün namaz kıldım dedim. Bunu Hasanlar da kılıyordu belki dedi. Neyse oturduk nerelisin filan dedim. Ben buralıyım dedi derken. Dedim ben böyle dedim. Filan yoldan geldim. Aa sen iyi çile çekmişsin dedi. Sen o yolda ne işin var dedi. Ne bileyim dedim. Neyse oturduk. Adam açtı ağzını yumdu. O da boşalacak birini arıyormuş. Ben de boşalacak birini arıyordum. Boşaldık atladık arabaya gittik. Allah razı olsun. Tabii onun derdi de başka. Yani o da İstanbulluları boğacak ama. Evladımızı aldınız kaybettiniz dedi falan. Ben de ona izah ettim. Dedim efendi dedim. İskilip'li İstanbul müftüsü olsaydı böyle kazanmayacak. Sen onu hatırlamayacaktın dedim. O zaman İstanbul müftüsü olanların adını bilen de yok şimdi. Ama müftü fetvasıyla asılanların elhamdülillah kıyamete kadar atları da soyadları da anaları babaları da kaldı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki kardeşler bu ümmet çok zor günler, acı günler, ağlanacak günler geçirdi. Elhamdülillah bu günleri de gördük. Şimdi emelimiz böyle belasız günler geçirelim filan. Allah'tan bela istemiyoruz ama bu olacak. İlla bir olacak ama hiç olmasın bu şerefli insanların, bu onurlu insanların hatırasını ayakta tutalım. Canlı tutalım diye içimde bir arzu var. O günlerde Müslümanların yaşadığı zorlukları bir miktar dil ve sözlük yardımı görerek Necip Fazıl'ın sözünü ettiğim kitabından okuyabilirsiniz arkadaşlar. O elif cüzüğüyle ormanlarda kaçan insanlar. O ezan okuduğu bir halk partili tarafından ihbar edildiği için bir daha evindeki ahırdan samanlıktan çıkamayan müezzinler. Neler gördü bu topraklar? Neler gördü? Şimdi İslam'ı ulu orta ağzında alıp bedava bol keseden Müslümanlıktan taviz verenler bu şehitlerle ne edecekler kıyamet günü? Astıkları insanları sahilde kumların içine gömüyorlar masraf olmasın diye. Neler gördü bu ümmet? Ama küfürde neler görecek inşallah. Korktukları bin kere başına gelecek. Çünkü bir Atif ölür, Allah'ın izniyle ümmet milyon Atif yetiştirir. Olacak Allah'ın izniyle. Konuşmaya gerek var mı? Allah onu da bizi de şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in huzurunda buluşmakla şereflendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.

ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalike felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan. Neden bunların bukaları, neden ellerinde, ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde, ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından, yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak deyişine kadar. Elem nehlukkum mimma immehin, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de, hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi, Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bukağa, zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaila li ta'arafu inna ekremakum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattı. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek deyişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi, bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak Zeyd bin Harise, önceden köle, Muhte'ye ordu gidiyor, komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri, Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor, yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin, kölenin oğlu Usame. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma, onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde, haya eder, Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi le terkebenne evle enzilenne. Ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir, ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir, kölenin oğlu yürüsün, devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek, devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Köleleri insanlar adam diye bakmıyorlar, hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel, seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu, gelin Medine sokaklarına gidelim, Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar.
modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları, sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan, kanınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi, kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var, arka sokaklarda inleyenler var, otel odalarımız var, meyve tabakları var, sofralarımız var, kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
oldu ey bulut, gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu?

Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha

mutlular, daha mesurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir surur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle. Kâlâ Rabbena zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alem-i İslam'da. Bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık alemi Cenab-ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla, kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz, sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak, senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek, kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor, ya Rabbi komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var, onların da İsmail'leri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken neden benim oğlum sana kurban olacak ya Rabbi? Bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun? Baba en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse, en sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyecek. Kurban sabahı bu sabah işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar. İsmail çocuk, babası alıyor, Allah'a kurban edecek. Yürüyor babasıyla beraber.
Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi, arkadaşlarıyla beraber. Babaları onlara yeni elbiseler aldılar, babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail

Kabil babasına isyan etmiyor. Bilakis kâle ya ebeti fal ma tu'mer setecidunî inşallahü mine's sabirin. Rabbim emrettiyse al götür baba, beni Allah'a kurban et. Kurban etmek için yere yatırdığın zaman beni Hakk'a, kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin. Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size, fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara, Suriye'den gelen gariplere, mültecilere, kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda, Allah adına verin dediğinde, eğer nefsiniz karşınıza çıkıyorsa, dur diyorsa, neden veriyorsun? Onların da elleri, onların da ayakları, onların da akılları var. Neden onlar çalışmadılar? Neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye? Nefsin karşına çıktığında, karşına çıktığında, İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan, sabah namazı Cenab-ı Hak müezzinler vasıtasıyla seni camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye, beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin demek. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde, sıla yapacaksınız. Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı. Bugün kainatın sahibi emrediyor ya, anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak. Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi. Bugün Allah sana ihsan etti, evinde kurban var, kesiyorsun. Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen, eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen, hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün, eti verip de onun izzetini, şerefini ayaklar altına alacaksak, o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek. Her şeyi Allah için yapabilmek, onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek, yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki, Medine'de bir kadın var, elbisesi yok, Müslüman bir kadın, Yahudi ile arasında bir konuşma var. Yahudi kadın diyor ki, senin peygamberin mi yoksa benim peygamberim mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor? O kadın Hazreti Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan bir çare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak fakat annemin elbisesi yok. Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok. Çocuğa der ki, git şu saatle şu saat arasında gel. Eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm, alır annene götürürsün. Çocuk annesine gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna, git Allah Resulüne söyle, eğer verecek fazla elbisesi yoksa annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti, Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hane-i saadetin perdesi kalkacak. Efendimiz Aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek. Ashabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü peygamberin
ashabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hazreti Cebrail geliyor. İnnallâhe yabsudur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, o an yaşadığı durum ashab-ı kirama, Medine'ye, bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında, peygamberin şehrinde, Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem İslam seviniyorsa, buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa, bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini Afrika'nın ortalarına gönderebildiysek, o zaman Medine'deki bayram havası bizim mahallemizde de var demek. İşte bayram o zaman bizim için bayram kardeşlerim. Bir bayram sabahı Hazreti Ömer Efendimiz evine çekilmişler, ağlıyorlar. Yanına varıyorlar, diyorlar ki Emirul Müminin, bugün bayram, bu sabah bayram. Ama sen ağlıyorsun, sende hüzün var. Bayram sevinme günü, bayram surur günü. Peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki bayram kime bilir misiniz? İnnel ide limen emine yevmel vaid. Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek, işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona Basra'da, diyorlar ki bayram kime? Kim ki o gün Rabbine, kainatın sahibine isyan etmediyse, işte ona bayram o gün. Allah'a isyan etmediysek, bugün dostu, akrabayı ziyaret edebileceksek, husumeti kaldırabileceksek, uzaklaşanı kucaklayabileceksek, bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabileceksek, dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabileceksek, kurbanı paylaşabileceksek, işte bize o gün bayram. Kardeşlerim, 1,5 asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet 1,5 asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri Hama'da, Hımıs'ta, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz, emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmailleriniz var ya, sevdikleriniz, mallarınız var ya, İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinizi bu sabah kurbanı keserken Hazreti İbrahim'in yerine koyun. Alıyor, çocuğunu götürüyor, Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki felemma aslama ve tellehu lil cebin. İsmail o zaman Müslüman oluyor. İbrahim de Kur'an'ın ifadesi, yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar. Tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, semada bir ses, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor. La ilahe illallah vallahu ekber. Onun ifadesi Allahu ekber ve lillahil ham. Allah'a hamd olsun, Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksak, İşte o zaman kurban bir et günü demek. 365 gün et yiyorsunuz. Ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara, çağının tanıklarına orucu anlattılar. Allah'ın emrini ilettiler. Ramazan günü fecirden ta güneşin batmasına kadar kendi suyunuzu, kendi ekmeğinizi yemeyeceksiniz. Bununla sair zamanlarda başkalarının, yetimlerin, gariplerin, yani sizin olmayan insanların malına elinizi uzatmayacaksınız. Bunu da öğretmiş oldular. Namaz kılarken ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber diyoruz. Tavaf ederken Cenab-ı Hakk'a teslim oluyoruz, istilam ediyoruz. Bütün bunlarla senden gelen her şey, bütün talimatlar, başım gözüm üzerine ya Rab, onun ikrarında, onun itirafında bulunuyoruz. Yani namazı hayata, hayatın bütün şubelerine taşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir din anlattılar. Sakif kabilesi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir, derler ki biz imtiyaz istiyoruz. Bizi avamla, bizi fukara ile aynı zaviyede görme. Bizden zekat isteme. Bize onlar gibi rükuya gideceksin diye emretme. Bizi onlarla aynı mecliste ağırlama, bize ayrı bir meclis ayarla. Eğer faizi kaldırdıysan, faiz haram diyorsan, lehimize olanları, yani alacağımızı alalım ama birilerine faiz borcumuz varsa onu bizden düşür. Mekke ve etrafı harem, korunaklı bölge, mukaddes bölge. Kabilemizin etrafını da böyle istiyoruz. Eğer insanlar sana sorarsa, neden böyle yaptın? Neden bunlara bu imtiyazı verdin diye fakul innallaha emarani. Bana Allah emretti de. Yani bizim hayatımıza kutsal bir yön gelsin, kutsal bir cihet gelsin. Ve inkadu leyftinunke anellezî ohayna ileyke litefteri aleyna gayra. Allah'a iftiraya davet ettiler peygamberi. Vahiden, imandan, Kur'an'dan, kendisine gelen dinden taviz vermeye çağırdılar. Az kaldı Allah Resulü Aleyhisselam'ı fitnenin içine çekeceklerdi, sürükleyeceklerdi. İşte o zaman peygamberi dost kabul edecekler. Allah Resulü Aleyhisselam, İslam'da imtiyaz yok. Bilal'in hakkı neyse sizin de o. Bilal nerede namaz kılıyorsa siz de onunla birlikte aynı yerde, aynı safta namaz kılacaksın dedi diye ve inkadu leyestefizunke minel ardı liyukhrijuke minha. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyayı başına dar etmek istediler. Onu Mekke'den çıkmaya zorladılar, hicrete zorladılar. Sonra kendileri, düşünceleri, ideolojileri hak ile yeksan oldu, kayboldular Mekke'de. Dünyada iki asırdır bu ümmet işte o problemi yaşıyor. Mısır'daki kardeşlerimize dediler ki, Asvan'daki köyleyle, köydeki bir insanla Kahire valisi nasıl aynı hakka sahip olabilir? Nasıl bunları eşit kabul edebiliyorsunuz? Evet, biz sizin namazınıza karışmayız. Namazınızı istediğiniz camide, istediğiniz vakitte kılın. Ama tefecilerin, ama üst sınıfın, ama aristokrasinin, mazlumların, biçarelerin, yetimlerin faizle sofrasındaki ekmeğini, çorbasını almasına müdahale etme. Eğer buna müdahale edersen Mekke'de Sakif kabilesine, aristokrasiye diyenen Hazreti Muhammed'in kaderi senin de kaderin olur. Allah Resulü Aleyhisselam'a yaptıklarını şimdi Arakan'da, şimdi Suriye'de, şimdi Kahire'de, şimdi mazlumların, mustazafların coğrafyasında kardeşlerimize yapıyorlar. İki asırdır dünyada acılar, ızdıraplar var. Arkasında biz bu İslam'ı evimizde de, sokağımızda da, devletimizde de, dünyanın bütün karelerinde istiyoruz diyen insanlar arasında geçiyor. Zalimle mazlumlar arasında yaşanan hikaye.

Elçinin hikayesi kardeşlerim. Mısır'da kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize zulmedenler Arap. Mazlumlar da Arap. Peki neden Arap Arap'a zulmediyor? Çünkü mazlum Araplar diyorlar ki Asvan'daki köyde, Kahire'nin merkezi de, bütün nokta nokta Mısır, madem ki Müslümanlarındır, her yerde Allahu Ekber, her yerde Allah'ın ayetleri tatbik edilecek. Bunu istediler diye şimdi semadan başlarına zulüm yağıyor, acı yağıyor, mermi yağıyor.

Ekber dediler. Allah en büyüktür dediler, teslim olmadılar. Ya Rabbi, biz senden zafer istemiyoruz ki, rızanı istiyoruz. İnna fetahna leke fetham mubina. Fetih senden gelecek. Bizi dünyaya sen zafer kazanmaya çağırmadın ki, eğer 10 kişi bize emrediyorsan Mekke'de Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e direneceksiniz, karşı koyacaksınız. 10 kişi 10 bin kişinin karşısına nasıl çıkar? Biz bunun riyazi hesabı içine girmeyecek. Emrinse başım gözüm üzerine ya Rab diyecek, meydanlara inecek. Biz senden rızanı istiyoruz dediler. Kardeşlerim, dünyayı cehenneme çevirdiler. İnsan hakları dediler, adalet dediler. Kur'an-ı Hakim'in karşısında durdular. Onlar biliyor ki Kur'an-ı Hakim'in ayetleri tatbik edilirse Londra'nın, Paris'in, New York'un imtiyazları gidecek. Dünyayı sömüremeyecekler, Afrika'yı ememeyecekler, kemiremeyecekler. Onun için şu kadar zamandır ümmetin üzerine yürüyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ümmet farklı zamanlarda, tarihin farklı dönemlerinde belki bunlardan daha acılarına, daha elim olanlarına direnmiştir. Ali Tantavi Endülüs'ten, yani şimdi dünyanın adalet merkezi olduğunu söyledikleri batıdan, İspanya'dan, oradan bir hatıra anlatır. Mekke'de yaşanan acılara, ızdıraplara, bugün Kahire'ye benzeyen, direnen, ayakta kalan bir çocuğun hikayesidir bu. Muhammed-i Sagir. Muhammed-i Sagir Endülüs'te 8 asır devam eden İslam devletinin yıkılmasından sonra yaşanan acıyı bir parça belki gözümüz önüne getirir. O acıya işte bakın, buradan buradan tanık olun der. Endülüs'te Müslümanları kazanlara atıyorlar. 8 asırlık İslam devletinin ardından diri diri mezarlarda gömüyorlar. Engizisyon mahkemelerinde yargılıyorlar, paramparça yapıyorlar. Kadınları saçlarından, atların kuyruklarına bağlıyorlar, süründürüyorlar. Ya Hristiyan olacaklar ya da bu şekilde ölecekler, kahrolacaklar. Muhammed-i Sagir diyor ki ben bilmiyorum, İspanyol olduğumuzu düşünüyorum. Her sabah annemin babamın Hristiyan olduğunu düşünerek gizliyorlar onlar imanlarını. Onlar kendilerini irtidat ettiler. Hristiyan oldular. Hazreti Muhammed'i terk ettiler aleyhissalatu vesselam'ı. Mekke'ye böyle anlatıyorlar. Bilal bin Rabah'a yapılan işkenceyi İspanya'da bütün Müslümanlara yaptılar. O aile de kadın eşiyle beraber döndü görünüyorlar. Hristiyan oldular. Çocuklarını Hristiyan okuluna gönderiyorlar ki Müslüman

İspanya'daki bütün Hristiyan babaların sevindiği gibi üzgün bir halde babam ayaklarını çeke çeke bir kiliseye gitti. Papaza oğlum oldu dedi. Papaz evimize geldi. Annem papazı görünce yüzünün rengi değişti, gözleri irileşti. Sonra kardeşimi ellerine aldı. Sanki onu cellata verir gibi papazın eline bırakırken hışkırıklara boğuldu, gözlerini kapattı. Evde kardeşimi bir papaz vaftiz yaptı. 10 yaşına gelmiştim. Babam bir gün elimden tuttu, girmemin yasak olduğu odaya götürdü. Dedi ki oğlum, ya buneyye, innekel an fil aşire min umrik. Şimdi 10 yaşına geldin. 10 yıldır sakladığın bir sır var. Şimdi babanın sırrına, babanın acısına ortak olur musun? Olurum baba dedim. Peki öyle o zaman söyleyeyim. Şu gördüğün duvarda asılı olan nedir? Bilmiyorum baba dedim. Bizim bu odaya girmemiz yasak ya, nereden bileyim? Hâdâ kitâbullah, bu Allah'ın kitabıdır. Hani okulda bize Allah'ın kitabı diye İsa'ya gelen İncil'i anlatıyorlardı. Öyle mi baba dedim, bu İsa'ya gelen İncil midir? Hayır. Hâdâ huvel Kur'ânüllezî. Hâdâ huve kitâbullâhil ahad. Enzelehullâhu alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir olan, vahid olan, tek olan Allah Azze ve Celle'nin, kainatın en şereflisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama indirdiği Kur'an-ı Hakim'dir yavrum. Bu Akdeniz'in ötesinde, çölde Hazreti Muhammed'e Allah'ın indirdiği Kur'an'dır yavrum. 8 asır önce dedelerimiz, ecdadımız Hazreti Muhammed'in öğrencileri İspanya'ya, buraya geldiler. Kur'an-ı Hakim'i getirdiler. 8 asır şu gördüğün Elhamra Sarayı, o camiler, şimdi minarelerinde çan çalan camiler, mihraplarında papazların durduğu o camiler, onlar bizim oğlum Muhammed. Senin adın Muhammed. Sen Hristiyan değil, Hazreti Muhammed'in ümmetindensin Muhammed. Ondan sonra babam, annemle de beni imtihan ettiler. Her gün babam beni yanına alır, annene de söyleme yavrum der. Eğer bu sırrını bu sokaklarda arkadaşına, hatta annene bile açarsan, annesiyle de onu imtihan ediyor, sanki o da bilmiyor gibi babanı şu cellatlara, şu katillere teslim etmiş olursun. Elhamra saraylarından yine kiliseye gidiyorum, yine İncil okumaya gidiyorum ama bu defa o duvarlardan sanki ezan-ı Muhammedi'yi dinliyorum. Çan çalarken sanki 8 asırdır buralarda söylenen Allahu Ekber'leri duyuyorum. Böyle yıllar geçti. Sonra Endülüs'te ikinci bir dalga geldi. Yine Engizisyon mahkemeleri, okula doğru giderken sokaklarda yine asılan, katledilen Müslümanları görüyordum. Yine kadınlar, yine onları saçlarından atların arkasına bağlamışlar. Yine Müslümanlar onları yanan ateşlerin içine atıyorlar. Babam, oğlum, ben gayeme ulaştım. Seni kurtardım. Sana Hazreti Muhammed'i, sana Kur'an-ı Hakim'i öğrettim. Şimdi seni Mağrib'e, Fas'a göndersem, bana burada ölüm gelse Rabbime şehit olarak onun huzuruna giderim. Babam amca diye hitap ettiği o mahalleden birisine bir gece bir paskalyada beni bir kayığın içine bindirip karşıya Mağrib'e gönderdi. Sonra bu kim oldu biliyor musunuz? Muhammed İbni Abdirrafi el-Endülusi. Büyük bir alim, şu kadar eseri olan, ümmeti eserleriyle, kitaplarıyla tenvir eden bir alim. Allah nereden alıyor, nereye götürüyor? Şimdi Doğu Türkistan, İslam devletini yıktıktan sonra şu kadar zamandır Mao'nun çocukları ümmete kan kusturuyorlar. Urumçi'den ümmetin kızlarını alıyorlar, Pekin'de satıyorlar. İffetlerini kirletiyorlar. Çocukları alıyorlar Doğu Türkistan'da, katlediyorlar, eve geliyorlar, babalarından kurşun paralarını alıyorlar. Mısır'da delikanlılar diyor ki, biz şehadeti istiyoruz da sizden
gece vakitlerinde Mısır hapishanelerinde aldıkları kız kardeşlerimizin iffetinin himayesi için dualarınızı istiyoruz. Ya Rabbi, Mısır hapishanelerinde, Suriye hapishanelerinde senin dinini, kitabını korurken tutuklanan Sümeyyelerin

İffetlerini koru Allah'ım. Onlara dua ediniz. Sizden onu istiyorlar. Biz de sınanıyoruz, onlar da sınanıyor. Onlar canlarıyla sınanıyor, siz de mallarınızla. Ne kadar Suriye'nin yanındasınız. Şimdi Şam'ın güney taraflarında çocuklar açlıktan annelerinin kucaklarında can veriyorlar. Karşıda ise Körfez'de saraylar. Saraylarda çok yediklerinden dolayı hazımsızlık çeken eşkıyalar onları seyrediyorlar. Bir dünyamız var bizim. Hendek'te açlıktan ashabı açken karnına taş bağlayan peygamberin çok yediğinden dolayı hazım sorunu çeken ümmeti olduk işte biz. Allah onları da imtihan ediyor, bizi de sınıyor. Ve onlara diyor ki ben sizi dünyaya zafer kazanmaya değil rızamı kazanmaya gönderdim. Zaferi ben takdir ederim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Onu bekliyoruz. Ya Rabbi, onların derdine, onların acısına, Urumçi'ye, Kahire'ye, Hama'ya, Hımıs'a, ezilenlere, mustazaflara, Patani'ye, Arakan'a, manamızla, maddemizle imdad edecek ümmetin ruhunu bize ihsan eyle.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam bir nesil yetiştirdiler ve buyurdular ki: "Hayrun nasi karni, thumma alladine yelunhum, thumma alladine yelunhum." İnsanlık aleminin en hayırlıları benim ashabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar. Benimle birlikte iman edenler. Sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenler. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca, Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında, herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynep'ler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber Aleyhisselam'ı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah Azze ve Celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim, o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına, Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın. Sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler, Hazreti Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Hazreti Ömer gibi öne atılsın diye babalar çocuklarına Ömer, Ebu Bekir dediler. Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun. Meryem dediler ki ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha fenefekna fihi min ruhina ve saddakat bi kelimati rabbiha. Karşıda Beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin. Onun için o adı koydular. Bize de bütün bu amaçlar, bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak, babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi, acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce, Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Livaul Ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler diyebiliyor muyuz? Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep, Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir? Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. Babasını anlatırken diyor ki, kâne fazzan galidan, kaba bir adamdı, sert bir adamdı, çobanlık yapardım, Kudeyt'ten 10 mil ilerilere giderdim.
Sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında develerin peşinde dolaşırdım. Öteye beriye giderdim, oturmama babam müsaade etmezdi. Halife olur Ömer radıyallahu anh, hac emiri olarak Mekke'ye gelir. O çobanlık yaptığım yerler der oraya gitsem. Arkasında onlar yüzler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer. Oraya gelir ağlamaya başlar. Derler ki mayubukike ya Umar, seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım, şurada odun toplardım, şuralarda gecelerdim. Babam akşama kadar oturmama müsaade etmezdi. Fakat şimdi Ömer'in sağında adam, solunda adam var. Dün çobandın, bugün ne hale geldin Ömer der. Hattab'ın oğluydu, çobanlık yapardı. Allah Resulüne hasımdı, düşmandı Peygamber Aleyhisselam'a. Evinden çıktı, kılıcını aldı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yürüyordu. Yolda kız kardeşin dediler. Kardeşinin evine geldi. Erkekler saklandı. Kız kardeş Kur'an Hakim'in, Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine ayetlerini çıkardı. Hadis suresinin sahifeleri vardı Fatıma'nın elinde. Ömer radıyallahu anh, sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehu mulkus semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Aminu billahi ve rasuli. Bu ayete kadar okur. Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer. Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor. Elinde Kur'an'ın sahifeleri. Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Yani Kur'an-ı Hakim Ömer'e diyor ki, Ömer sen kılıcını kuşandın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer, dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Ömer, yuhyi ve yumit, öldüren Allah Ömer, dirilten Allah Ömer. Aminu billahi ve Resulü, Allah'a Resulüne iman et Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete gelince kendinden geçer, kız kardeşi karşısında yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Safa tepesinin eteğinde Erkam'ın evinde dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla hiddetle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh gelsin, eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ, seni buraya getiren nedir Ömer? Biz burada saklanmıştık. Safa tepesinin eteğindeydik. Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar. Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer? Neden buraya kadar geldin? مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ, seni buraya getiren

0: Neden nedir deyince eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok, şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevincinden ayağa kalkarlar, peygamber Allahu Ekber diyor, Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor. Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar, bayırlar Allahu Ekber'le tekbir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun? Sen eve girince, sen mazlumların, biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammarlar Allahu Ekber diyorlar mı? Bağdat'ta Müslümanlar Büvehhilerin, Şiilerin zulmü altındayken Tuğrul Bey oraya girince halife bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu. Anadolu'ya 15 bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu. Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet. Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu alem-i İslam. Yavuz büyük bir mazlumiyete, mağduriyete son vermek için Çaldıran'a, Şah İsmail'in üzerine yürürken alem-i İslam duada ellerini kaldırmış, zafer haberi gelince Allahu Ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler. Yani işaret verdiler. Yani alem-i İslam dedi ki eğer Ömer gibi olursanız, Ömer gibi sabbaha lillahi ma fis semavati vel ard, dağa bakıyorsunuz, taşa bakıyorsunuz, o tesbihi görüyor, Allah'a iman ediyorsanız aminu billahi ve rasuli, Allah'a Resulüne iman ediniz, ayetine icabet ediyorsanız, siz şehadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince orada Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh Müslüman olur, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yoluna, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

kardeşlerim, muazzez müminler. Hakikat sadece Kur'an-ı Hakim'de. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki nezel. İnsanlığın tek saadeti, tek selameti, bunun tek şekli, tek sureti var. O sadece Kur'an-ı Hakim'de. İşte Kur'an-ı Hakim onu getirdi insanlığa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hakikati tebliğ etti. Bütün yüreklere Allah'ın kelamını, o saadet şeklini ulaştırdılar. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an-ı Hakim bütün mümin yürekler için şifadır, rahmettir. Bunun için indirilmiştir. Cemiyetiniz için Kur'an-ı Hakim tek saadet şeklidir. İçtimai hayatınız için tek saadet şekli Kur'an'dır. Ticari hayatınız, yani sizi var eden, sizi çepeçevre kuşatan dünyanızın kurtuluşu sadece ve

min rızkı. Yeryüzünde yürüyeceksiniz, çalışacaksınız sabahtan akşama kadar, belki gecenin şu saatine kadar rızkınızı temin edeceksiniz, alacaksınız, kardeşlerinizle de paylaşacaksınız. Fakat karşı tarafta, diğer ufukta size Kur'an-ı Hakim: Ya eyyühellezine amenu İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâh. Fabrikayı kurdunuz, orada dumanlar yükseliyor. Karşı tarafta da camiyi yapacaksınız. Onun minaresinden de Allahu Ekber sesleri yükselecek. Bir tarafta fabrika bacaları, diğer tarafta minareler. İkisi birlikte semaya yükselirse ancak o zaman sizin cemiyetinize, sizin dünyanıza saadet ve selamet gelebilir. İşte fabrika bacaları dumanlar. Şu kadar saat onun içinde çalıştınız. Karşı yükseklikte, minarede şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi başka bir saadete davet ediyor camiye. Fes'av ila zikrillah. Dünya için yürüyecektiniz. Şimdi Allah yolunda, ezan-ı Muhammediye icabet yolunda koşacaksınız. Ticareti, dünyayı, fabrikayı olduğunuz yerde bırakıp, olduğu yerde bırakıp, ben geldim ya Rabbi huzuruna deyip namaz safında Allahu Ekber diyeceksiniz. Kardeşlerim, ailede problem varsa aileye tek saadet şeklini Kur'an-ı Hakim getirdi. Abdullah bin Ömer'i, Abdullah bin Abbas'ı, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum, onları en salih babaların, en salih çocukları yapan, onlara zühdü, onlara takvayı, onlara babalarına karşı edeple muamele etmeyi Kur'an-ı Hakim öğretti. Eğer birileri devlet malına, millet malına elini uzatıyor, yetimin malını talan ediyorsa, alıyorsa, gasp ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iktisadi, siyasi, içtimai alandaki bu fesadı sadece insanlar Kur'an-ı Hakim'le önleyebilirler. Öyle diyor Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Necaşi'nin huzurunda. Söyle diyor Necaşi, peygamberle, Hazreti Muhammed'le sizin dünyanızda neler değişti? Ye'kulul kaviyyu minnad daif. Biz Hazreti Muhammed'i tanımadan, içimizde güçlüler var, onlar giderler yetimlerin, onlar giderler zavallıların, biçarelerin sofralarından ekmeği alırlar, gasp eder, millet malına, devlet malına elimizi uzatırdık. Fakat onları Kur'an-ı Hakim oradan aldı. İnsanlığın bir daha göremeyeceği, yeryüzünün, beşeriyetin kurtuluşu arzuladığı zaman her defasında işte onlara dönün dediği o sahabe kadrosunu, sahabe neslini Kur'an-ı Hakim neş'unema etti. Onlar Kur'an-ı Hakim'in ufkunda hayat buldular kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'e onun dünyasına çağırdı. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Fakat zalimler, bağiler, tagiler, onlar sizin evinize baktılar, kızınıza baktılar, oğlunuza baktılar, cemiyetinize baktılar. Akşam dükkanınızı kapatıp eve dönerken kazandığınızın bir kısmını sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına fakirlerin, yetimlerin, dul kadınlarının evine bıraktığınızı gördüler. Haset ettiler, sizin aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için uğraştılar. Yani Kur'an-ı Hakim size rahmet, Kur'an-ı Hakim size şifa oldu, cemiyetinize hayat verdi. Fakat onlar sizin bu hayatınızı, sizin bu dünyanızı haset ettiklerinden dolayı aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için, kardeşi kardeşe düşman yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisine girdiler. Ona savruldular, ona sürüklendiler. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an-ı Hakim'e, ashabın dünyasında Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman kelam-ı kadim onların ruh dünyasından bize diyor ki, eğer yeryüzünde bir şey oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor.
kün feyekün ol diyor.

oluyor. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Yani siz bir yerde bir Kur'an kursu yaptıysanız, bir yerde bir okul yaptıysanız, bir yerde bir cami inşa ettiyseniz, onun dernek başkanıysanız, orada hatip, orada vaiz, orada imamsanız, eğer oraya insanlar geliyor, kardeşlerimiz geliyorsa, bilin ki bu sizin himmetinizle değil, Allah'ın rahmetiyledir. Onun merhametiyledir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden yeryüzünde yaprak bile sallanmaz. O halde siz bir noktaya gelebilirsiniz. Şu kadar öğrenciniz, şu kadar Kur'an mektebiniz, caminizde şu kadar cemaatiniz var. Bütün bunları kendi namınıza kabul ederseniz, birileri sizi tenkit ettiği zaman bunu şahsınız namına kabul eder, kardeşinize sebbederseniz, kahrederseniz, o nimeti veren Allah Azze ve Celle, Kur'an bereketine size rahmet eden Allah Azze ve Celle, bir an bakarsınız ki elinizdeki bütün nimetler zail oldular, kayboldular, yok oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için her durumda, her şart altında ashabına kardeşliği telkin ediyorlar. Kucaklaşın diyorlar. Rahm ile bakın birbirinize. Merhamet edin. Kahve içerken kardeşlik muhabbetliği yapmak kolaydır. Kardeşlik üzerine konuşmak kolaydır. Bir kardeşiniz belki gayri ihtiyari olarak ayağınıza bastığında, evinizin camını kırdığında, malınıza zarar verdiğinde ya da sizin caminize, cemaatinize kardeşinizin zarar verdiğini düşündüğünüz zaman, o zaman kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabiliyorsanız işte o zaman büyük Müslümansınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruşu, bu istikameti değil ümmetine, kafirlere karşı bile zaman zaman göstermiştir. Ve inkadu leyestefizuneke minel ard liyukhricuke minha. Onlar sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den çıkarmak istiyorlar. Peygamber'e sövüyorlar, peygamber'e hakaret ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunlar benim dünyama, bunlar benim iman ve İslam meşrebime, menhecime engel oluyorlar diye ellerini kaldırıp onlara kahretmiyor. Onlara beddua etmiyor da Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin bu barikatını aşabilmek için اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ Zevalden gecenin karanlığın çöküşüne kadar öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda Rabbinin huzuruna çık, Allahu Ekber de. Namazla aş, dua ile aş. Dua ile geç bu gulyabani mevzilerini. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ Sabah namazı ben geldim ya Rabbi, sıkıntılarım var. Cemaatime dair, komşuma dair, arkadaşlarıma dair, müşterilerime dair aşamadığım sıkıntılar var. Senin huzuruna geldiğim namaz sonrası dua edecek. Bütün sıkıntıları, bütün engelleri izale eyle ya Rabbi diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin engellerini bile bu şekilde aşmayı Kur'an-ı Hakim telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer biz esnafsak esnaflığımızı, öğretmensek öğretmenliğimizi, doktorsak tababeti, hocaysak hocalığımızı, eğer Allah yoluna hizmet ediyorsak, hizmetimizi şahsileştirir, kardeşlerimize kahredersek, kardeşlerimize hakaret edersek, o nimetin sahibi bir anda o nimetin elinden alınmamıza hükmedebilir. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki وَلَيْنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Eğer biz dilesek sana vahyettiğimizi bir anda elinden alıp götürebiliriz. İlla rahmeten min Rabbik. Eğer Kur'an-ı Hakim Mekke'de, eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta devam ediyorsa, bil ki ya Muhammed Allah'ın rahmetiyledir. Eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta, Allah Resulü'nün yaşadığı bir dünyada Allah'ın rahmetiyle devam ediyorsa, peki ya bizim dünyamızda? Eğer kardeşlerim, küçücük kız çocukları,
Ellerine Kur'an-ı Hakim'i alıyorlar. Başlarında örtüleri İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına gidiyorlarsa bilin ki bizim başarımız değil, Allah'ın rahmetiyledir. Eğer siz bu camiye geliyorsanız bu hatiplerin, bu imamların değil, onların başarısı değil, Allah'ın rahmetiyledir. Hani bir zamanlar ezan Muhammedi bu topraklara ebediyen garip kalacak, ezan gurbete düşecek diye bu millet ağladığı zamanlar, ağladığı yıllar, Anadolu'nun dağ köylerinde alimler, kariler, kurralar çıkıp da ey milleti İslam, yese düşmeyiniz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri indiren Kur'an'ın sahibi teminat ediyor. Her durumda, her şartta o kitabını koruyacak dediği zamanlar o dağ köylerindeki alimler değil, Kur'an'ın bir kıraatini, bir şeklini size unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin, yedi kıraatiyle Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı okutmaya kadiriz diyen alimleri gönderen illa rahmeten min rabbik, Rabbimizin rahmeti, onun ülfeti, onun ihsanı değil midir? O halde kardeşlerim, Efendimizin ufkuna bakmalı. Kardeşimiz ayağımıza bastığı zaman, komşumuz camımıza taş attığı zaman, o zaman kardeşliğin hakkını, hukukunu koruyabiliyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün varlığımızla ittivamız tahakkuk etti demektir. Bediüzzaman Hazretleri kardeşlik risalesinde buyuruyor ki, bir gemidesiniz ya da bir hanenin içerisinde. O hanede sizinle birlikte 9 tane masum, bir tane cani var. Eğer birisi, bir tane cani o geminin ya da evin içinde diye geminizi batırmak ister ya da evinizi yakmak isterse, ona kahredersiniz, yerden semaya doğru onun zulmünü kainatın sahibine ulaştırır, arz edersiniz. Ya da tersi olsun, bir gemi var, geminin içerisinde 9 zalim, bir tane masum var. Eğer bir tane masum varsa, o bir masumun hatırına yine o gemiyi batırma hakkınız yok. İnsan da diyor, Allah'ın bir gemisi hükmündedir. Bedeninde insan şu kadar masum sıfatlar taşır, imanı taşır, İslam'ı taşır, komşuluğun hakkını, esnaflığın hukukunu taşır. Eğer bir tane sıfatına kahrediyorsanız, bir tane sıfatına karşı sizin adavetiniz varsa, 20 tane masum sıfatını görmüyor, bir tane sıfatından dolayı ona kahrediyor, beddua ediyorsanız, o gemiyi batırmak ne kadar büyük zulümse, 20 tane masum sıfatını görmediğiniz kardeşinize, komşunuza, zaman zaman sizinle aynı safta duran Müslümana kahretmeniz, beddua etmeniz işte o kadar büyük zulümdür. Kardeşlerim, o anlarda dua edebilmek, işte o anlarda kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabilmek. Kainatın sahibi buyuruyor ki, وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رَيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah'a, Resulüne kayıtsız şartsız ittiba ediniz, itaat ediniz. Eğer aksi bir istikamete giderseniz, o istikamet size korku getirecek, nefret getirecek. Düşmanlarınızı sevindireceksiniz, dağılacaksınız, devletiniz gidecek, okullarınız, imam hatipleriniz, Kur'an kurslarınız, küçücük yavrularınız, hani o en soğuk kışları hatırlayın, en soğuk mevsimleri hatırlayın, Kur'an-ı Hakim'i okumanın bile yasak olduğu o kış mevsimleri, o zemherileri aşıp da sizi bugünlere getiren Allah'ın üzerindeki

0: Allah'ın azabının dünyada şiddetli olması demek, Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetleri bir andan elinizden alınabilir. Bir bakarsınız ki bir karanlığın içine girdiniz. Ne sağdan ezan sesi, ne soldan Kur'an-ı Hakim nidaları geliyor. Bir karanlığın bir zemheri kışının içine savrulabilirsiniz. O halde Kur'an-ı Hakim'in sizi davet ettiği dünyaya bakınız. Kur'an size rahmet, Kur'an size şifa. Ama kafirler, zalimler onun rahmet olmasına, şifa olmasına haset edecekler. Aranıza fitneyi, aranıza fesadı ekecekler. Kur'an'a bakın, kardeşliğin ufkunda yürüyün. Ebu Süleyman diyor ki kardeşlerim, le in kânetid dünyâ, eğer dünya fi lukmetin vahide, tek bir lokma olsa, dünya tek bir lokma olsa, bir kardeşim de benim yanıma gelse, aç olsa, tereddüt etmeden o dünyayı kardeşimin ağzına koyabilirim. Geride bir şey kalmadı. Bütün dünya tek bir lokma. Kardeşiniz yanınıza geliyor ve tereddüt etmeden Müslümanın ağzına koyabiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu kardeşliği öğretti. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden birisiyle bir gün çarşıya gittim. O mal alacak, onun alacağı mal adına ben pazarlık yapıyorum. Pazarlık yaptık, 30 liraya malı düşürdük. Satıcı malı bize 30'a veriyor ki benimle birlikte çarşıya gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi itiraz ettiler. Olmaz dediler. Bu malı 30'a alamam. Bana bu malı 40'a satacaksın. Satıcı hayret içerisinde dedi ki nasıl olur? Yani ben sana bu malı senin menfaatin olacak şekilde veriyorum. Sense daha pahalısını istiyorsun. Müşteri diyor ki Allah Resulü'nün öğrencisi, ben bir tarih bunu 40'a almıştım. Peki 40'a vereyim diyor. Sonra aklına başka bir hadise geliyor. Diyor ki ben falan tarih bunu 50'ye almıştım. Bana bunu 50'ye vereceksin. Peki neden? Ben senin menfaatine olanı düşünüyorum. Sana 40'a veriyorum. Sen 50'den almak istiyorsun. Diyor ki bir gün Allah Resulü'nün huzurundaydık. Buyurdular ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden birisi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe kamil manada Müslüman olamaz. Ben diyorum ki bu mal benim olsa bunu 50'ye satabilirim. O halde kendim için satıcı olduğumda bu mal 50 lira yapar diyorsam senden bunu 30'a 40'a alamam. Çünkü ben Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim. Düşünün camilerimizi, düşünün esnaflığımızı, düşünün hizmet anlayışımızı, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini. İlla rahmeten min Rabbi. Eğer bu camilerde ezan Muhammedi varsa, buralarda hatipler, oralarda imamlar, oralarda vaizler konuşuyorlarsa, sizler buradaysanız, bu ne şunun, ne benim, ne onun başarısı. Her şey Allah'ın rahmeti kardeşlerim. O bize rahmet ediyor, o merhamet ediyor. O merhameti istiyoruz ya Rabbi.
1: www.yıldızfm.com. Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
1: Yalan.

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi, sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp, Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

De bizde anlam ifade kavram bizde kavram bizde yıldız efendim kargaşa olumsuzluk yok yok bizde yıldız efendim yok bizde yok yok bizde

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: ifade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey...
2: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: Thank you so much, Maher Zayt.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

kovmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

sensin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuma. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır. Ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş, sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş, senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Burası Yıldız Efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zamanda hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum. Seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semure de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden. O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

0: ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok.